bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı, nikah memuru.

bakmalı. Gidişini, gidişini kendime nasıl anlatmalıyım? Sende bir açıklaması vardır. Vardır olmasına da, ama ben bilmiyorum. Dilediğin her şey, her şey gönlünce olsun. Çektiğin en büyük ceza mutluluk olsun.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

aşkından. Ayıramazsın, ayıramazsın beni canım. Çıkaramazsın, çıkaramazsın yüreğimden. Uyuyamazsın, uyuyamazsın düşünmeden.

Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Borcum olsun hadi git. Anılar sende kalsın hadi git. Senin canın sağ olsun hadi git.

0: Kral FM otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ismim Bine Sancaklı. Kral FM'de Kezban'ın günlüğü dinliyordum. Otobüsün Gazimir'de olduğunu duydum. Otobüse gelerek, şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Sıradaki şarkı eşime gelsin.
2: İsmim Serdar Aylak. Yıllardır Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM otobüsünün İzmir Karabağlar Belediyesi önünde olduğunu öğrenerek gelip hediyemi aldım. Sıradaki parçayı eşim, dostum ve tüm Kral FM dinleyicilerine armağan ediyorum.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz. İlaç gibi radyo.

0: Havadan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: sana. Kırıla kırıla, kırıla kırıla.
1: İlaç gibi radyo.

0: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: İlaç gibi radyo.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Alemin en kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Efendim bugün 15 Ağustos 2026 Cumartesi 09.03 Türkiye'nin saatleri. 12'ye kadar devam edecek birlikteliğimizin startını verdik. Yeni bir gün gönlünüzce olsun. Hayırdan, güzellikten, bolluktan, sağlıktan, bereketten yana olsun inşallah. Efendim 3 saat boyunca 12'ye kadar en iyinin, en güzelin mücadelesinde Melih'in sevgi çemberinde huzurlarınızda olacağız. Edirne'den Ardahan'a, güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın neresinde olursa olsun krala gönül vermiş tüm güzel dostlar. Hemen bizlere ulaşmak, istediğiniz şarkıları, sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz mesajları bizlere iletmek adına 0532-703-92-0 0532-703-92-0 nolu hattımızdan WhatsApp üzerinden bizlere ulaştırmaya başlayabilirsiniz. Aynı zamanda eğer Instagram kullanan dostlarımız varsa Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını mümkünse takibe alıp son paylaştığım görselin yine hemen altından bana mesajlarınızı iletmeye başlayabilirsiniz. Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi başladı. 12'ye kadar birlikteyiz. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Neşeniz bol, keyfiniz daim olsun inşallah.

0: Kral FM otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ismim Bile Sancaklı. Kral FM'de Kezban'ın günlüğü dinliyordum. Otobüsün Gazimir'de olduğunu duydum. Otobüse gelerek, şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Sıradaki şarkı eşime gelsin.
2: İsmim Serdar Aylak. Yıllardır Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM otobüsünün İzmir Karabağlar Belediyesi önünde olduğunu öğrenerek gelip hediyemi aldım. Sıradaki parçayı eşim, dostum ve tüm Kral FM dinleyicilerine armağan ediyorum.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Melih'in Sevgi Çemberi.

birlikte olacağız. Güzel bir cumartesi günü. İnşallah en iyinin en güzelinin mücadelesi. Emrinize amade. Bu arada WhatsApp'tan ve Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabından mesajlarımızın maşallahı var. Yine yağmur misali geliyor. Bu arada yağmur dedik ama bugün sabah evden çıkıp radyoya doğru yolda seyir halindeyken hafif bir yağmur çiseledi, sonrasında vazgeçti. Aslında günler öncesinde İstanbul başta olmak üzere birçok il için meteorolojiden yapılan aslında şiddetli bir rüzgar ve hatta yer yer fırtına riskinin var olduğu söylenmişti. Bazı illerimizde hissedildi ama İstanbul için o rüzgarı ya da fırtınayı yaşamadık. Tabii mevsim normalleri niye gerektiriyor ise, eğer bizlerin ülkesinde su için, hava için, insanlık için ne gerekiyorsa Rabbim nasip etsin ama inşallah zararsız, ziyansız bir şekilde en iyi, en güzeli yaşamayı da lütfetsin Mevlam cümlemize. Efendim sevgili Selman abi, Selman Demir, şu an bizleri Başakşehir'de dinliyorlar. Selamlarımızı gönderelim ki benim kıymetli abim, sevgili Erol Ceylan, kıymetli Erol abim, değerli bir mali müşavir. Zaman zaman tabii Huzdak'ta Fatih abi ziyarete gittiğimiz zaman hemen onun kendisine münhasır sınırları içerisine giriyoruz. Oldukça rahat ediyoruz. Allah razı olsun Erol abi, iyi ki varsın. Cengiz Kurdoğlu sever sevgili Erol abi. Selman Demir ve sevgili Erol abime, Erol Ceylan'a inşallah bir Cengiz Kurdoğlu çalacağım ama bir iki şarkı sonra. Bu arada yüksek mimar kıymetli Fatih Demir ağabeyimize ve tüm Huzzak ailesi de şu an radyoları başında bizleri dinliyorlar. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Sevgilerimizi, selamlarımızı göndermiş olalım. Hani güzel bir söz var ya, niyet hayır, akıbet hayır diye. İnşallah Rabbim cümlemizi, cümlesini inanıp bir yola çıkmış, bir mücadeleye koyulmuş herkesi inşallah muvaffak etsin. Efendim 12'ye kadar birlikteyiz. Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

Allah. Yananı görür Allah. Yananı görür Allah. Sevmek güzeldir yine de. Hani bir şarkı var ya, sevmekten kim usanır diyor. Dolayısıyla sevmezseniz olmaz. İlla seveceğiz. Sevgi her derde ilaçtır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bunun üzerine de her türlü sözler, her türlü kelam, her türlü cümle, her türlü hadis, ne ararsan var. Dolayısıyla sevmek, sevmek, sevmek diyoruz. Asla vazgeçmek yok. Efendim Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Melih Bey kardeşim, sevgi çemberine tutunun. Dinlediğiniz şarkılarla dertlerinizi unutun. Selamlar, saygılar, sevgiler demiş. John Taçı Yusuf, çok teşekkür ediyoruz. Bakalım unutulmayanlara fazla mı yer verelim? İnşallah, valla unutulmayanları bizden fazla çalan bir başka yer var mıdır bilmiyorum ama yine de tabii hay hay diyelim, başka söylenecek bir şey yok. Bakalım Melih'in sevgi çemberinde neler var? Koyulhisar'da nöbetteyiz, sizden Ümit Özkapı Serhat için bir şarkı istiyoruz. Ferdi Baba şarkısı çaldık, ilerleyen dakikalarda yeniden çalacağız. Merhabalar, Şule Nur ben. Melek Mosto'dan bir sabahçı kahvesi rica edebilir miyiz demiş. İnşallah, neden olmasın ki? Bu arada hemen Sakarya'da da dostlar bizleri dinliyorlar. İnşaatta, şantiyede yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kral FM'i ve Melih'in sevgi çemberini dinliyoruz demişler. Hazar Beyoğlu ailesi olarak Tuncay Bey ve ekibi Coşkun abiye de selamlarımızı gönderelim. Coşkun Can ve dolayısıyla Sakarya Söğütlü'de tüm Hazar Beyoğlu ailesine de sevgilerimizi göndermiş olalım. Efendim, tabii seçtiğiniz ve seçtiğimiz şarkıları ortak noktada buluşturup asgari müştereklerde buluşarak mutluluğun zirvesini Kral FM'de yaşamaya devam edeceğiz 12'ye kadar. 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımızdan. Ayrıca Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin hemen altından mesajları, istekleri göndermeye devam ediyor dostlarımız. Bizler de zevkle dinletmeye tabii ki. Kolay gelsin. Ne demiş? İstanbul Arnavutköy'de Hasan abime bir şarkı armağan etmek istiyorum demişler. Hasan abi, selamlarımızı gönderelim. Malatya'dan sevdiğim kıza Zeynep Öztürk'e bir şarkı. Saygılar Melih abi demiş. Bilmukabele. Hadi bakalım.

Erol abinin şerefine tüm Cengiz Kurdal'ı sevenler adına efsanevi muhteşem yorumuyla paylaşıverdik güzel bir şarkı. Artık tabii mevzu istihap haddini aşmışsa, artık çektiği çileler adamın boyunu geçmişse yeter diyor kardeşim. Seviyorsak da köle değiliz değil mi? Eyvallah baba Cengiz. Efendim Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Abi demiş Barış Akarsu yok, hiç dinlememiz lazım değil mi demiş. Tabii ki dinleyelim inşallah, bakalım bir bugün dinletelim. Bakalım Davut Güney, günaydın Melih abi, Kuşadası'nda oturuyorum. Şarkıyı bugün kızım Damla Güney'in doğum günü, Allah bağışlasın bir ömür boyu mutlulukla güzellikle inşallah. Melihcan Adana'dan dinleyen herkese selam olsun. 20 tane iş makinesi sizleri dinliyoruz, bir Yıldız Tilbe şarkısı demişler. Hacer Atik selamlarımızı gönderelim. Günaydın Yusuf, iş makinesi operatörlerine de bir şarkı çalar mısınız diyor. Bugün iş makinesi operatörleri bizleri dinliyor. Az önce de Sakarya Söğütlü'de şantiyede dinliyoruz diyen dostlarımız, onların da videoları var. Hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Kral bakıyorum da hep tanıdığınız insanlara parça çalıyorsunuz demiş. Ne güzel dünya demiş İbrahim. İbrahim'cim kimi tanıyorum? Mesela seni ben tanımıyorum ama bak mesajını okuyorum. Tanıdığım insanlara şarkı çalıyorsun dediğin bu şarkılar 10 yıllardır yapılmış, birilerine ait. Dolayısıyla söz yazanı, bestesi yapanı, bakıyorsun yorumlayanı, her birisi ayrı kıymetli değerler. Kim hangi şarkı istiyorsa çalıyoruz. Mesela Kral FM Türkiye'de en çok dinlenen radyo. Bakıyorsun Edirne'den Ardahan'a, Yavru'dan Kıbrıs'ta, dünyanın her bir yerinde milyonlarca insan dinliyor. Ben her bir tanesini nereden tanıyayım? Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Şimdi mesajlar o kadar çok yoğun, mesajlar o kadar böyle gerçekten yağmur misali geliyor ki elimizden geldiğince bütün mesajları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bak mesela senin mesajını da yazdığın gibi okudum. Demek ki seni de tanımıyorum. Üstelik eleştirdiğin mesajı da en objektif, en aşikar haliyle de okuduğuma göre demek ki kimseye kıyak yapmıyorum, başta kendime bile.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Saç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihleri arasında saç boyasından şampuana ve saç spreyine çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Uyarıyoruz.
3: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.
4: Melih'in sevgi çemberi.

Eyvallah. Keyifli türküler değil mi? Keyifli türküler. Türkü dinlediğimiz zaman ayrı bir haz, ayrı bir güzellik geliyor ruhuma. Seviyoruz türküleri. Miri kardeşim sabah şerifleriniz hayır olsun. Çileğin başkenti Menemen'den selamlar demiş Serdar. Tarlada bizleri dinliyorlar. Kolay gelsin. Emekçi bütün güzel yüreklere selam olsun. Günaydın, iyi yayınlar. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Ali Özcan, Perihan Özcan Ankara'dan selamlar. Aleyküm selam bizden de. Antep'ten Abdullah, tekstil atölyesinde çalışan bütün güzel dostlara vesilenizle selam olsun. Milli sevgi çemberi, saygılarımla Umut demiş. Tabii ki de sevmek en güzel armağandır diyor. Ordu Perşembe'ye selamlarımızı gönderelim. Emre Keskin, şarkıyı Biricik Eşim ve aileme istiyoruz diyerek mesajlarını iletmişler. Çok teşekkür ediyoruz, selamlarımızı iletelim. Manisa, Kula'dan Halil Tamburacı, saygı ve sevgiler. Mustafa Yıldız Doğan'dan bir şarkı demişsiniz ki dinleteceğiz inşallah. Bu arada bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz İzmir'de, az sonra lokasyon bilgilerini, şifreyi sizlerle paylaşacağım ve inşallah bugün İzmirli bir kralcımız Kral Etkinlik Otobüsümüze giderek 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekimizi kazanma şansını elde etmiş olacaklar. Gün boyu kralı dikkatli dinleyen herkes hem keyifli şarkılarla şöyle eğlencenin zirvesini hem de kazanmanın mutluluğunu yaşamaya devam ediyor.

0: Vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Melih'in sevgi çemberi.

0: Efendim, kendisini tanımak benim için ayrı bir gurur, ayrı bir onur, ayrı bir güzellikti. Erken yaşta kaybedip hepimizin gerçekten yüreğine büyük acılar bırakmış kıymetli bir isim sevgili Murat Göğebakan. Saygıyla rahmetle anmış, yad etmiş olalım. 10.06 Türkiye'nin saatleri, ikinci saatin startı verildi. Bugün verdiğimiz sözler vardı. Barış Akarsu ve Melek Mosso şarkıları. Hazırladım, hiç merak etmeyin. Tabii ki bu mesajları gönderip bu şarkıları ve sanatçıları isteyen dostlarımız da radyolarını dikkatli bir şekilde dinlemeye devam etsinler. Bugün ilerleyen dakikalarda inşallah hediyelerimiz olacak. Öncelikle Kral Etkinlik Otobüsümüz bugün İzmir'de diye sizlere iletmiştim. Öncelikle Kral uygulamasını lütfen telefonlarınıza indirin. Saat 11 civarı İzmir'de Kral Etkinlik Otobüsümüzün hangi lokasyonda konuşlandığını ve aynı zamanda hediyeyi kazanabileceğiniz şifreyi sizlerle paylaşacağım. Yine yayının son saatinde bir talihlimize 4 kişilik Vialand hediye çeki takdim edeceğiz. Bir kralcımız kazanacak ama sevdiği 4 kişiyle birlikte Vialand'a giderek Kral FM misafiri olarak gün boyu sınırsız bir şekilde eğlenme şansını elde etmiş olacak. Melih kardeşim hayırlı yayınlar. Senden rica etsem Ebru Yaşar'dan bir şarkı çalar mısın demiş Alim Acar. Mustafa Mert günaydın. Sizlere de selam edelim. Muhsin Şahin hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Celaliye'den senin sesini dinliyoruz demiş. Oho, Muhsin Enişte'ye selamlarımızı göndermiş olalım. Tüm aileye de selam olsun. Gürcan Şabanoğlu selamlarımızı gönderdik. Sevgili Bahattin Konya'mıza biz de selamlarımızı gönderelim. Salih Çak çok teşekkür ediyoruz. Fatsa'dan selamlar diyen kıymetli dostlarımız. Orhan Baba'dan bir şarkı tüm dinleyicilere demişler mesajlarında. Serap Hanım teşekkür ediyoruz. Karaman Maya Ambalaj'dan günaydınlar efendim demiş. Efendim sizlere de günaydınlar. Sevgili Alpay'a selamlarımızı gönderelim. Musa Avşar'a, Muhterem Pekola, sevgili Kuaför Nezi'ye, Ayten Telmi'ye, Ramazan Çakır'a, Berfin Rojda'ya, çocukluğumdan bu yana dinliyorum. Evimizin huzuru ve mutluluğu demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla tabii bütün güzel yürekler, kralcıyız diyen bütün güzel dostlar. İyi ki varsınız.
1: Aşkın

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında her piliç bonfilinin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
3: Migros, 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili'yi indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yapı Kredi, bir adım önde.
5: Setur Yaz Show.
6: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz Fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
7: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
9: Bebişim gibi.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlanan hayata.
6: İlaç gibi radyo.

Bir kez daha işliyorum işte ses İbrahim Tatlıses diyelim. Bu arada dün biliyorsunuz Süper Lig'de başladı ve Galatasaray Çorum ile karşı karşıya kaldı. 2-2 berabere bitti maç. İnşallah yeni sezonun şimdiden bütün futbol severlere hayırlı olsun. Gaziantep'ten bayan kuaförü Hülya Hanım selamlarımızı gönderelim. Yakup Yıldırım teşekkür ediyoruz. Arzu Kaya yine Antep'ten selamlar demiş. Aleyküm selam. Sıradaki şarkı oğlum ve kızım için gelsin demiş Eken. Kamuran Eken galiba değil mi? Bayrampaşa'dan herkese selamlar. İbrahim Erkal'dan bir şarkı Murat Duman. Vay Murat'cığım selamlarımızı göndermiş olalım. Her şey görünce olsun. Murat çok karizmatik poz vermişsin. Hadi bakalım. İzmir'den selamlar. Göztepe'li Gökhan Müslüm Baba çalacağız. Babalar Resteri efsane şarkılarla hazır. Az sonra emrinize amade olacak. Yusuf Cesur Bursa Gökçe.

Dili'ye selamlarımızı göndermiş olalım. Efendim mesajları değerlendirmeye, yani daha doğrusu yetiştirmeye çalışıyorum. Ayla Okumuş'a selamlarımızı göndermiş olalım. Berfin Hanım, Berfin Roj'da mesajınızı az önce de okudum. Bu ikinci kez okuyuşum. Selamlarımızı iletmiş olalım. Türkan Kaya, çok teşekkürler. Yayınlar güzel insan. Milas Derin Sudan Recep. Şarkı iş arkadaşlarıma gelsin demiş. Habibe Kara Hüseyin'e, Hatay Antakya'ya biz de selamlarımızı gönderelim. Şu an kahvaltı ediyoruz. Hadi buyur gel demişler. Çok teşekkürler efendim. Sevgili Arkın Gürbaş selamlarımı gönderelim. Sevgili İcral Yıldız kardeşimize de selam etmiş olalım. Efendim 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj attığımız, ayrıca Instagram kullanan kralcılarımız da Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabında son paylaştığım görselin altından mesajları iletmeye devam etsinler. 12'ye kadar birlikte olacağız. Bu arada bugün dediğim gibi Kral Etkinlik Otobüsümüz İzmir'de, az sonra lokasyon ve şifre bilgisini vereceğim. Yine son saatimizde, birlikteliğimizin son demlerinde 4 kişilik Vailant hediye çekimizi, biletimizi bir kralcımıza armağan edeceğiz. Krala selam, damara devam diyen güzel dostlar, bizden de aleykümselam.

Ah, ah, başa gelen çekilir elbet ama tabii ki ağaçtan düşenin halini ağaçtan düşen anlar demiş atalarımız. 10:35 saatler Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Ne demiş? Şu ailesiyle kardeşim iyi yayınlar. Şu ailesiyle memleketi Sinop tüneline gitmekte olan kardeşim Şerafettin için bir şarkı istiyoruz demişler. İbrahim Tatlıses'i çaldık şimdi inşallah dinlemişsinizdir. Hayırlı huzurlu sabahlar. Çaylar hazır, kahvaltı hazır. Radyomuz da açık. Şarkı Eda Nur, Hamza, Ramazan, Oğuzhan ve bütün Sivaslara demiş. Selamlarımızı gönderelim. Halil Tekirdağ'dan şarkıyı sevdiğim ilk duruma istiyorum. Milli İzmir Torbalı'dan Salim şarkılar şahane şarkılardan biri de bana ve çok değerli eşime demiş. Peki efendim. Mela ben Hasan Gedikbaşa'dan herkese selam olsun seviliyorsun. Yunus Akgün şu anda sizleri dinliyoruz. Arkadaşım Adem ve benim için bir şarkı istiyoruz. Urfa'dan Gül Yaprağı ailesi için bir şarkı. İyi yayınlar şarkı İzmir Torbalı Pancar'dan Ahşap Ustam Selahattin Güllü ve Mehmet Arıç için diye ulaşmışlar. Peki efendim. Kıbrıs'tan Hasan tır şoförlerini unuttun diyor. Unutur muyuz tır şoförlerini ya? Onlar bizim başımızın tacı, başımızın tacı. Ben Bursa'dan Hatice Kızılca bir türkü istiyoruz demişler. Peki efendim sizleri ne demiş şahsen tanımayıp 2004'ten beri severek dinliyorum. Gönüllerimiz bir inşallah Çerkezköy'den Sivaslı Ramazan'ın mesajı. Hayırlı yayınlar İzmir Karabağlar'dan Kemal namı değer Göçmenoğlu. Almanya'daki oğlum Tayfun için de bir şarkı istiyoruz diye gelmiş mesaj. Teşekkürler. Efendim alemin en kralında Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 12'ye kadar muhabbetteyiz.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibi.

0: 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getiriş, bir mutluluk getiriş.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Fiyat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiyat yetkili servislerinde. Detaylar fiyat.com.tr'de.
3: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
4: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
4: Melih'in sevgi çemberi.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ile 61. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
2: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Avrupa aşırı sıcaktan kavruluyor, kuruyor. Yaşlı kıtada sıcak hava dalgalarının ve kuraklığın sonu gelmek bilmiyor. İngiltere'den Romanya'ya, Bulgaristan'dan İtalya'ya kadar bütün Avrupa kuraklığın pençesinde. İngiltere'nin %71'inde resmi olarak kuraklık ilan edildi. Orta Avrupa ülkelerinde de benzer bir manzara var. Macaristan'da Tuna Nehri'nde su büyük ölçüde azaldı. Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğinin kaynağını belirlemek için çalışmalar devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimleri sıkılaştırdı. 6 ilde 19 tesisin faaliyetleri durduruldu. 52 tesise 118 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Adana'da ise tarımsal drenaj kanallarındaki mikroplastikler dikkat çekti. Sudan numune alındı. Sıfır Atık Vakfı Akdeniz ve Ege'de plastik kirliliğine karşı saha çalışması başlatıyor. İlk etapta Antalya, Mersin, Muğla ve Adana'da saha çalışması yapılacak. Sahadan elde edilecek bulguların plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik somut çözüm önerilerine ve politika geliştirme çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Orman yangınlarıyla mücadelede kritik rol oynayan yangın havuzlarının sayısı artırılıyor. 55 yeni yangın havuzu daha yıl sonuna kadar hizmete alınacak. Söz konusu yapıların sayısı böylece 4851'e yükselecek. Ege'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk, Gökçeada ile Semadirek arasında Türkiye karasularında 70 ila 120 metre derinlikte ve 2 kilometreden fazla uzunlukta Ege Denizi'ndeki en büyük mercan ormanını keşfettik dedi.
3: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Eyvallah Baba Ferdi'yi rahmetle, saygıyla, özlemle anıyoruz. Babalar Resitali başladı. Orhan Gencebay ve Müslüm Baba şarkıları da peşi sıra gelecek tabii ki. Efendim, program başından itibaren birkaç kez hatırlatmıştım. Bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz İzmir'de olacak diye. Bugün Etkinlik Otobüsümüz İzmir'de. Şu an hem İzmir'de Kral Etkinlik Otobüsümüzün tam durduğu noktayı ve aynı zamanda 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanabileceğiniz şifreyi sizlerle paylaşacağım. Ama öncesinde İzmir civarında olan kralcılarımız, eğer lokasyona gidecekseniz, şifreyi bekliyorsanız, öncelikle telefonlarınıza da Kral uygulamasını indirmeyi unutmayın diye hatırlatmış olalım. Ve hemen belirtiyorum, bugün etkinlik otobüsümüz İzmir'de dedik. İzmir'in neresinde diye soranlar var haklı olarak. Evet, şu an vereceğim lokasyona ilk giden, şifreyi doğru olarak veren kralcımız 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanacak. Kral etkinlik otobüsümüz şu an İzmir Konak'ta Atatürk İl Halk Kütüphanesi önünde. Kral etkinlik otobüsümüz şu an İzmir'de Konak Atatürk İl Halk Kütüphanesi önünde konuşlanmış durumda, sizleri bekliyor. Ve bugün 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanabilmek için şifremiz İzmir Kumrusu. Bir kez daha hatırlatıyorum, 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekimizi kazanabilmek için gerekli olan şifre İzmir Kumrusu. İzmir Kumrusu şifresiyle İzmir Konak Atatürk İl Halk Kütüphanesi önüne ilk giden kralcımız 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekimizi kazanmış olacak. Hemen bir Orhan Baba yorumu paylaşalım. Ardına Müslüm Gürses şarkımız hazır. Bu arada kazanan talihlimiz kim olacak? Ben de sizler gibi merakla bekliyorum. Bakalım İzmir Konak Atatürk İl Halk Kütüphanesi önüne ilk giden kralcımız kim olacak? Hediyenin talihlisi kim olacak? Az sonra kendi sesinden, duygularıyla birlikte sizlerle paylaşmış olacağım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya. Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Merhabalar, ismim Bile Sancaklı. Kral FM'de Kezban'ın günlüğü dinliyordum. Otobüsün Gazimir'de olduğunu duydum. Otobüse gelerek, şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Sıradaki şarkı eşime gelsin.
4: İsmim Serdar Aylak. Yıllardır Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM otobüsünün İzmir Karabağlar Belediyesi önünde olduğunu öğrenerek gelip hediyemi aldım. Sıradaki parçayı eşim, dostum ve tüm Kral FM dinleyicilerine armağan ediyorum.
2: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
5: Melih'in sevgi çemberi.

0: Müslüm Baba rahmet olsun, mekanı cennet olsun. Efendim, alemin en kralı, Kral Efendi Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bu arada bugün biliyorsunuz Kral Etkinlik Otobüsümüz İzmir'de konakta idi. Dolayısıyla şifremizi vermiştik, lokasyonumuzu vermiştik. İlk giden talihlimiz, kazanan kralcımız belli oldu. Sağdan arkadaşlarımız kendi sesiyle duygularını bizlere ilettiler. Hemen bakalım acaba bugün Kral Etkinlik Otobüsümüze İzmir konakta İlk gidip kazanan kralcımız kim?
1: Adım Sevil Özkan. Konakta çalışmaktayım. İş yerinde Kral FM dinlerken anonsu duyup kütüphane önünde otobüse gelip hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim eşim, annem, çocuklarım ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
0: Efendim iyi günlerde güle güle kullanın. Tebrik ediyoruz hanımefendiyi. Ve İzmir'e selam, krala devam diyen güzel dostlara da sevgilerimizi gönderelim. Efendim gün boyu Kral FM'i dikkatle dinleyen dostlarımız her zaman olduğu gibi hem keyifli şarkılarla güzellikleri yaşıyorlar hem de çeşitli hediyeler kazanarak aileleriyle birlikte, sevdikleriyle birlikte mutluluğun zirvesine çıkmış oluyorlar. Ne mutlu bizlere ki karşılıklı bu güzellikleri hep birlikte el ele yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi bugün yine bugün bir başka hediyemiz var. Bugün bir kralcımıza 4 kişilik Vialand'dan sınırsız eğlence paketi hediye edeceğiz. Dolayısıyla şimdi hemen ne yapalım? Öncelikle 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 no'lu Kral FM WhatsApp mesaj attığımızda adınızı, soyadınızı ve Vialand yazarak bana mesajlarınızı ulaştırmanızı istiyorum. Bugün bir kralcımız 4 kişilik Vialand hediye çeki kazanacak. Bir kralcımız kazanacak ama sevdiği 4 kişiyle birlikte inşallah giderek Vialand'da Kral FM'in misafiri olarak eğlenebilecekler. Yapmanız gereken 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 no'lu WhatsApp mesaj hattımız üzerinden adınızı, soyadınızı ve Vialand yazarak bana ulaştırmanızı rica ediyorum. İnşallah geriye kalan vakitte gelen mesajlar içerisinde yine kıymetli arkadaşlarımız talihli dostumuzu belirleyecekler. Biz de sizlerle paylaşacağız. Hemen ne yapalım? Şöyle bir Linet, bir Bülent Ersoy yorumu, ardına da bugün İbrahim Erkal çok istendi. Paylaşalım dostlarımızla birlikte. Efendim tabi şimdi 532-703-92-00 WhatsApp mesaj attığımızı Vialand çekilişimiz için ayırdık. Şarkı ve sanatçı istekleri için, sevdiklerinize ulaşmasını istediğiniz mesajlar için de Instagram kullanan dostlarımız varsa Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını mümkünse takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına isteklerinizi ve mesajlarınızı yazmaya başlayabilirsiniz. 12'ye kadar birlikteyiz.

Cevabım o namelerde, mahşerde ömrüme kefil şarkılar. Sakız gibi döner durur dillerde, anlatılır gibi değil şarkılar. Kanıma susamış katil şarkılar. Aşkım, aşkım, dün gece gelmedin. Aşkım, aşkım, hep seni bekledim. Aşkım, aşkım, sen böyle değildin. Aşkım, aşkım,

aşkım. Aşkım. Sensizlik bir ölüm. Aşkım. Aşkım. Çekilemez zulüm. Aşkım. Aşkım. Artık yetmedi mi? Aşkım. Aşkım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 4

0: bilgisayar.com'da.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
3: Uyarıyoruz. Melih'in sevgi çemberi.

0: Eyvallah, klasiklerin gerçekten muhteşem örneklerinden bir tanesi. Gülden Karaböcek yorumuyla paylaştık dostlarla ve 11.55 oldu Türkiye'nin saatleri. Efendim, anonsumuzu yapmıştık. Dostlarımız mesajlarını gönderdiler. Maşallah, yağmur gibi gelen mesajlar. Bugün bir kralcımıza 4 kişilik Vialand davetiyesi hediye edeceğiz demiştik. WhatsApp mesaj attığımızda Vialand ve adınızı soyadınızı yazarak bana mesajlarınızı ulaştırdınız. Bugünün Vialand talihlisi de Mehmet Şahin oldu. İyi günlerde güle güle kullansın. Vialand'dan 4 kişilik davetiye kazanan kralcımız Mehmet Şahin oldu. Güle güle, iyi günlerde kullansın. Efendim, 5000 TL değerinde hediye çekimizi de İzmir Konak'ta dostumuza verdik. Vialand davetiyemizi Mehmet Şahin'e verdik ve bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Bugün saat 12 itibariyle mikrofon başında Kral FM'de sevgili Kaan olacak. Kıymetli kardeşim, sevgili Kaan'a başarılar, kolaylıklar diliyorum. Sizlere de bol muhabbetler. İnşallah yarın sabah yine aynı saatlerde 09-12 arası Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.
1: Melih'in sevgi çemberi.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kaan.

Melih'in sevgi çemberini uğurladık. Sevgili Melih'imize teşekkür edelim. Yaşattığı güzelliklerin devamı gelsin isterim. Saat 14'ü gösteren dek. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Sevgili Harbi Kız sizlerle birlikte olamıyor. Yokluğunu aratmamak için elimizden gelen gayreti tabii ki göstereceğiz kralcılarımız. Saat 14 itibariyle de sevgili Melis mikrofon başında olacak. Ebru Gündeş yorumunun hemen sonrasında sevilen bir Orhan Baba ve akabinde rahmetle, duayla analım Ferdi Tayfur alemin kralında. Hayırlı, sağlıklı, keyifli, güzel bir hafta sonu diliyorum kralcılarımıza. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
6: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
7: Oh!

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
3: Chery.

0: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo. Reklam.

tabii ki hafta sonuna yakışan şarkılarla kralcılarımıza ulaşmaya devam ediyoruz. Ama kralcılar bize nasıl ulaşacak, bunu da hatırlatmasını yapmak istiyorum. 0532 703 92 00, 0532 703 92 00, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kralcılarımızın Kral FM'e ulaşacağı WhatsApp numarası. Radyolarımızın sesini şöyle kimseyi rahatsız etmeden bir kademe daha yükseltelim. Bir taraftan çaylarını kahvelerini yudumlayan kralcılarımız vardır. Afiyet bal şeker olsun. Diğer tarafta hafta sonu yoğunluğu, trafikte seyir halinde bulunan sürücülerimiz. Aman dikkat diyelim, bu şarkıları sizlere de ulaştırmak istiyorum. Kabul buyurursanız en sevilenler, en beğenilenler her zaman olduğu gibi alemin kralında sizlere ulaşmaya devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysell dünyasına katıl.
3: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitesini.

0: kırıla kırıla yaşıyorum.
1: Haber merkezimize bağlanacağız. Günün gelişen haberlerinin ardından tekrar birlikte olacağız ve son saatin içerisine gireceğiz. Saat 14 itibariyle sevgili Melis mikrofon başında Kral FM'i uydu anteniyle dinleyen kralcılarımız için hemen bir notumuzu paylaşmak istiyorum. 16 Ağustos'ta yani yarın Kral FM'in uydu frekansı değişiyor kralcılar. Otomatik tarama yapıyorsunuz. Kral FM'i yeniden bulup daha yüksek kalitede dinliyorsunuz. Bu hatırlatmayı da yapmak isterim, kralcılarımızla paylaşmak isterim. Almanya'dan sevgili Fatoş Hanım'ı unutmayalım, selamlar gönderelim, hoş geldiniz. Ali Beyköy'den Zeki Adak için sıradaki şarkıya yer vereceğiz. Konya'dan sevgili Ahmet, sevgiler bizden olsun, sıradaki şarkıyı Eylül'e armağan ederken, Osman Gazi'den Ayşe Hanım sıradaki şarkıyı çok özlediği birine armağan ediyor. Erdem Yıldırım, Bayburt'a selamlar, sevgiler gönderiyorum. Sevilen, beğenilen bir Cengiz Baba yorumuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 15 Ağustos Cumartesi, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. 13 bültenine yargıdan manşetlerle başlıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturmada imha edilen belge parçaları İstanbul'da bir evde bulundu. Çuvallar dolusu belge kalıntılarına el konuldu. Kuris de gizli bir bölmede saklanırken yakalandı. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla başlatılan soruşturmada gözaltındaki 37 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yine Ankara'da suç örgütlerine yönelik yürütülen bir başka soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı. Daltonlar ve Baygaralar suç örgütleri adına hareket ettiği tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyonda adli süreçteki çocukların içinde bulunduğu 3 kişi için adli kontrol hükümleri uygulandı. Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye iade edildi. Tasarlayarak öldürme, örgüt kurma gibi suçlardan kırmızı bültenle aranan Kurtuluş'u taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Şapkalılar suç örgütü adına bir kişiyi tehdit edip para istediği iddia edilen avukat Hülya Şimşek tutuklandı. Hülya Şimşek'in Sultan Gazi CHP meclis üyesi olduğu öğrenildi. Megakent İstanbul'da ise vize dolandırıcılığı soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 38 şüpheliden 37'si tutuklandı. Şüpheliler hakkında bazı konsolosluklarla yetkili vize aracı kurumlarının online randevu sistemlerine sızıldığı belirtiliyor. Çeşitli yazılımlarla da Schengen randevu kotalarının doldurulduğu, bu randevuların Euro üzerinden satıldığı iddia ediliyor. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015'te düzenlenen silahlı saldırıya yönelik soruşturmada şüphelilerden Yusuf Öksüz tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık bu 3 kişinin serbest bırakılmasına itiraz edecek. Siyasete uzanalım. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dün başkent Ankara'da görkemli bir etkinlikle kutlandı. AK Parti'nin geçmiş eserleri ve gelecek vizyonu tanıtıldı. Gecede 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı.
2: Bugün çok özel, tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak çeyrek asrı devinmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu partiyi millet kurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl. Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz. 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyorum. Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktım. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'ye geçeceği iddialarını yalanladı. Dün yazılı bir açıklama yapan Mansur Yavaş, önceliğinin başkent olduğunu vurguladı. Bizim gündemimiz bellidir, o da Ankara diye konuştu. Sınır ötesine uzanalım. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir çıkış geldi. Trump, İran'ı yendikten sonra Boğazı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyledi. İran saldırılarını da dünyaya hizmet için yaptıklarını savunan Trump, İran'a ekonomik baskının artacağını işaret etti. Endonezya'nın Flores Adası açıklarında 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelerde çok sayıda binanın hasar aldığı bilgisi paylaşıldı. En az 20 kişi de yaşamını yitirdi. Yurda dönelim. Giresun'da önceki akşam dere taşkını sonucu sele kapılan araçta 2 kişi kaybolmuştu. Arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Çanakkale'de ise 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın ölümüne yol açan ilacın evlerde kullanımı yasak olan alüminyum fosfit olduğu ortaya çıktı. İlaç büyük silo ve ambarlarda kullanılıyor. Yine İstanbul'da 4 kişilik böcek ailesi de aynı ilaçtan yayılan zehirli gaz nedeniyle hayatını kaybetmişti. Başkente uzanalım, ulaşıma %14,3 zam geldi. Tam bilet 40 liraya, öğrenci bileti 20 liraya, öğretmen bileti ise 30 liraya yükseldi. Öğrencilerin sınırsız biniş abonman ücreti de 650 lira olarak güncellendi. Yeni tarife 23 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Akaryakıttaysa motorin grubunda fiyat düşüşü bir gün sürdü. Önceki gün 8 lira 77 kuruş zam gelen motorin yeniden 80 lirayı geçti. Spor bülten öncesi bizden bir haberle noktalayalım. Kral Otobüsü bugün de İzmir'de turuna devam ediyor. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor.
1: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona dün oynanan Galatasaray-Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasıyla start verildi. Son şampiyon ve ligin yeni ekibi 2-2 berabere kaldı. Süper Lig'de bugün de 4 maç var. Saat 19'da Kasımpaşa Trabzonspor'u Konyaspor'da Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Saat 21.30'da ise Alanya Spor Gaziantep Futbol Kulübü'ne Fenerbahçe'de Gençler Birliği'ne konuk olacak. Fenerbahçe'de yeni transfer Romelu Lukaku için imza töreni düzenlendi. 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan 33 yaşındaki Belçikalı santrafor sarı lacivertlilerde 9 numaralı formayı giyecek.

0: otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre iç kesimlerde gök gürültülü sağanaklar etkili oluyor. Bugün İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya açık 37 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi otopratik sundu.
0: Otopratik, otopratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Sivas yolunun 57 ila 61. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek, Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

haber merkezine bağlandık ve günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında tekrar birlikteyiz. İşte unutulmayan şarkılar arasında yer alan bir Nilüfer ve sonrasında alt fonda dinlemiş olduğunuz gibi Sezen Aksu şarkısı. Bu arada bir hatırlatma, Kral FM'i Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu yapan siz kralcılarımıza teşekkür edelim ve kardeş radyomuz Kral Pop'u da unutmayalım bu arada. İkinci kanalımız Kral Pop Radyo olsun. Kral FM'i ailesinin bir ferdi olarak gören kralcılarımız aynı hassasiyeti Kral Pop Radyo içinde gösteriyorlar. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Hem kralcılarımıza hem de Kral Pop Radyo dinleyenlerine güzel Sezen Aksu yorumunu hediye etmek istiyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. EuroLeague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobil indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
8: önde. Dondurmaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde dondurmalarda aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
10: Lösev hayat verir.
11: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
12: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
13: Kerem abi.
14: Hayrola çocuklar?
13: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
15: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
14: Turkcell çözüm gücü.
13: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
14: Turkcell çözüm gücü.
13: Vallahi bravo Turkcell'e.
14: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
16: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
0: Türkcell'le bağlan hayata. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
17: Kral FM otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
18: Merhabalar, ismim Bine Sancaklı. Kral FM'de Kezban'ın günlüğü dinliyordum. Otobüsün Gazimir'de olduğunu duydum. Otobüse gelerek, şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Sıradaki şarkı eşime gelsin.
19: İsmim Serdar Aylak. Yıllardır Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM otobüsünün İzmir Karabağlar Belediyesi önünde olduğunu öğrenerek gelip hediyemi aldım. Sıradaki parçayı eşim, dostum ve tüm Kral FM dinleyicilerine armağan ediyorum.
17: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

bir de sevgi. Ve işte geldik ustalara, saygı kuşağına. Rahmet ve dua ilanalım. Müslüm Gürses ve iki özel şarkısını Müslüm Baba hayranları için dinlettik. Bu şarkı benim şarkım diyen kralcılarımıza da tabii ki hediyeydi. Muharrem Bey'e armağan olsun şarkı. Muharrem Bey'den sevdiklerine ulaştıracağız. Muğla'ya selamlar, sevgiler gönderelim. Elif Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aracında şu anda seyir halinde bizleri dinliyor. Kazasız belasız sürüşler dileklerimi iletiyorum. Tabii ki uzun yolda bizleri ağırlayıp şarkılarımıza eşlik eden herkese de

armağandır. Gülay Hanım hoş geldiniz. Almanya'dan Fatoş Hanım'ı unutmayalım. Şarkıyı öncelikle Biricik kızına ve ailesine armağan ediyor. Avusturya'ya bir dönelim. Avusturya'dan Meral Hanım'ın bir isteği var. Orhan Baba şarkısını ulaştıracağız. Hafızalara kazınan bir Orhan Baba şarkısıyla devam edeceğiz. Büyük aşkımız alemin kralında kralcılarımıza ulaşıyor.

Kral etkinlik otobüsümüz Türkiye'yi karış karış geziyor. Bugün lokasyonu İzmir. İzmir'de bizleri ağırlayıp dinleyen kralcılarımız, yapmanız gereken çok basit. Kral uygulamasını cep telefonunuza yüklüyorsunuz ve bunun yanı sıra sevgili Melis lokasyonu ve şifreyi verdikten hemen sonra otobüsün yanına gidip şifreyi söyleyen ilk kralcımız birbirinden değerli markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi oluyor. Melis'in program içerisinde bu hediyeyi bir kıymetli dinleyenimize ulaştıracağının bilgisini ben şimdiden vermek istiyorum. Az sonra da veda faslı için sizlerle birlikteyiz.

0: Demedim Haydar, demedim söyle. Bu şerefsiz
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
1: İlaç Gibi Radyo.
6: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
7: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi...

0: birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ama dememek için Emma Sigorta.
4: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
6: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
8: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Intel Ultra 7 işlemcili Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 59.999 liraya vatanda. Ayrıca

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. İlaç gibi radyo. Reklam. Uyarıyoruz.
3: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
2: Uyarıyoruz.

geldik. Birlikteliğimizin sonuna hayatımıza damgasını vuran şarkılarla kralcılarımıza 2 saatlik süre içerisinde ulaşmaya gayret gösterdik. Mesajlarını okuyabildiğimiz, okuyamadığımız tüm kralcılarımıza teşekkür ediyorum her zaman olduğu gibi. Sevgili Melis, program içerisinde bahsetmiştim. Zannediyorum ki Kral Etkinlik Otobüsü'nün lokasyonunu sen söyleyeceksin ve bunu ya programın ilerleyen dakikalarında ya da programa başlarken yapacaksın. Bu yüzden kralcılarımız bu hediye çekinin sahibi olmayı istiyorlarsa sevgili Melis'i dikkatle takip etsinler. Pazartesi saat 15'i gösterdiğinde Harbi Kız'ın hemen sonrasında Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de kavuşmak, buluşmak dileğiyle hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum kralcılarımıza. Allah'a emanet olun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ile 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ile 61. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ile 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet sevgili Kaan'dan mikrofonu şarkıları devraldım. Arkadaşıma teşekkür ederek yayınıma başlıyorum. Onun da anonslarında söylediği gibi hemen başlar başlamaz. Kral otobüsümüz İzmir'de sevgili kralcılar hediye çekimizi vereceğiz. İzmir'deki kralcılarımız özellikle radyolarının sesini açsınlar. Hem şifreyi vereceğim hem konumu vereceğim programın hemen başında. Şifremiz Tarihi Kemeraltı Çarşısı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı. Ve şu anda kral otobüsümüz Fahrettin Altay Meydanı'nda. Hava Eğitim Komutanlığı yanında ilk gelecek olan kralcımızı bekliyor. Fahrettin Altay Meydanı Hava Eğitim Komutanlığı'nın hemen yanında ilk gelecek olan kralcımıza hediye çekini ekipteki arkadaşlarımız takdim edecekler. Telefonlarınıza kral uygulamasına lütfen yüklemeyi unutmayın sevgili kralcılar. Şifreyi doğru söyleyip ilk giden kralcımız olduğunuz takdirde telefonu uygulamamız olduğu takdirde hediye çekini kazanmış olacaksınız. Şimdiden katılacak olan dinleyicilerimize bol şanslar dileyerek yayınımıza başlayalım. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Banka

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında saat 14'te Kaan'dan mikrofonu devraldık, yayınımıza başladık. Başlar başlamaz da İzmir'deki kralcılarımızla buluştuk. Otobüsümüz bugün İzmir'de, İzmir caddelerinde, orada duyan, dinleyen kralcılarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Sevgili Ömer'e hediye çekimizi takdim ettik. Yolculuğumuza kral şarkılarla devam edelim. Arada bir de sohbet muhabbet edelim sevgili kralcılar. 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Dileyen kralcılarımız oradan da mesajlarını gönderebilir. Arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Buradan da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bakalım bugün ilk olarak hangi şehrimizi ya da hangi gurbetçi kralcımızı selamlayacağız.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Süpürge deyince vatan.
1: Saç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihleri arasında saç boyasından şampuana ve saç spreyine çeşit çeşit ürün Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.

Yüksel teyzeciğim yine radyosunun başında Gelibolu'dan dinliyor bizi. Hem seni dinliyorum hem de örgü örüyorum vakit geçirmek için demiş. Bana da uygun gördüğüm bir şarkıyı armağan edersen sevinirim diye mesaj göndermiş. Ellerinden öpüyorum Yüksel teyze. Bizim radyomuzun kıymetli ablalarındandır Yüksel teyzemiz. Sağ olsun böyle müsait oldukça selamını da gönderir. Biz de alır başımızın üstüne koyarız. Çok çok selam ediyorum. Ellerinden öpüyorum Yüksel teyzeciğim. Sağ olasın. Kayseri'ye geçeyim Gelibolu'dan. Erkilet'te Enes göndermiş mesajı. Çevril köyünde babası dinliyormuş şu anda Mustafa abi. Mustafa Çetin. Ferdi Tayfur hayranıymış kendisi. Onun için bir bu şehrin geceleri çalar mısın Melis abla demiş. Çalar mıyım acaba? Şöyle bir ikinci saatimize geçiş yapalım. Enes, seni kırmamaya çalışacağım. Bütün Ferdicilere kral şarkılarımdan bir tanesini armağan edeceğim.

0: Kral FM Haber.
1: 15 Ağustos Cumartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dün başkent Ankara'da görkemli bir etkinlikle kutlandı. AK Parti'nin geçmiş eserleri ve gelecek vizyonu tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin çeyrek asırlık siyasi yolculuğunu, iktidar döneminde hayata geçirilen yatırımları ve Türkiye'nin gelecek hedeflerini anlattı. Önümüzdeki 50 yılın planlandığını belirtti.
2: Bugün çok güzel, tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak çeyrek asrı devinmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu partiyi millet kurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl. Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz. 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyorum. Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktım. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim.
1: Gecede İyi Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karataş'la Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'la Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti'ye geçti. Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun da aralarında yer aldığı 7 ilçe belediye başkanı da AK Parti saflarına katıldı. Bu katılımlarla birlikte AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı da 280'e yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sandalye dağılımı da değişti. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin istifasının ardından Yeni Yol Partisi mecliste grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısını kaybetti. Kısa süre sonra Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın CHP'den istifa ederek katılması üzerine Yeni Yol yeniden grup oluşturma yeterliliğine ulaştı. CHP'nin milletvekili sayısı da 44'e düştü. Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'ın İyi Parti'den ayrılmasıyla da İyi Parti'nin milletvekili sayısı 27'ye düştü, bağımsızların sayısı da 13'e yükseldi. Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev dağılımına yönelik atamalar yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'yla Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da terfi ve atamalar belirlendi. Tuğgeneralliğe yükseltilen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, 5. Anajet Üst Komutanı oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturmada imha edilen belge parçaları İstanbul'da bir evde bulundu, çuvallar dolusu belge kalıntılarına el konuldu. Yolsuzluk ve kara para aklaması suçlamasıyla başlatılan soruşturmada gözaltındaki 37 kişinin emniyette işlemleri devam ediyor. Diyarbakır'da nişana giden ailenin minibüsü devrildi, 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı, durumu ağır olanlar var. Manisa'da tüp dolum tesisinde patlama meydana geldi. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Giresun'da önceki akşam dere taşkını sonucu sele kapılan araçta 2 kişi kaybolmuştu. Arama çalışmaları devam ediyor. Sınır ötesine uzanalım. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği son saldırıda 9 kişi öldü. Endonezya'da ise Flores Adası açıklarında 7,7 büyüklüğünde bir deprem kayda geçti. Şu ana dek 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tsunami uyarısı 3 saat sonra kaldırıldı ancak henüz depremin merkezi üstüne ulaşılabilmiş değil. Çok sayıda bina yıkıldığı bilgisi var. Yollar kapalı. Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya yasağı kararı mahkemeden döndü. Mahkeme kararın ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetti. Macron hükümeti yasayı yeniden hazırlayacak. Hükümet 2027 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bu yasayı geçirmek istiyor. Yükseköğretimde öğrenci affı başvuruları başladı. Aftan yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği üniversitelere başvurması gerekiyor. İlişiği kesilmeden önce alınan derslerin sayılıp sayılmayacağına üniversiteler karar verecek. Mezuniyet için de maksimum 7 yıllık azami süre şartı da devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, önceki aflardan yararlananların da kapsam içinde olduğunu açıkladı. Spor bülteni öncesinde sürücülerimizi ilgilendiren bir manşet, araç kiralama şartları değişti. Klasik taşıtlar hariç 6 yaşından büyük araçlar artık kiraya verilemeyecek. Yeni yönetmelikle 180 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlarla 300 bin kilometrenin üzerinde olan elektrikli araçlar da kiralanamayacak. Araç kiralama şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu da getirildi. Kiralama işlemlerinde tüketiciden olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar için de artık herhangi bir bedel talep edilemeyecek. Bu gerekçeyle depozitodan kesinti yapılamayacak. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş yeni transferi Dusan Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sırp golcü için Tüpraş Stadyumunda taraftara açık imza töreni düzenlendi. 26 yaşındaki Vlahovic yıllık 7,5 milyon euro garanti ücret alacak. Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçına başkentte çıkıyor. Sarı lacivertlilerin Gençler Birliği'ne konuk olacağı mücadele saat 21.30'da başlayacak. Trabzonspor'sa Süper Lig'de yeni sezonu İstanbul'da açacak. Bordo Mavililer saat 19'da Kasımpaşa'ya konuk olacak.

0: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde batıda rüzgarlar hızını azaltıyor, güneyde yağış geçişleri devam edecek. Yarın İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 28, İzmir parçalı bulutlu 33, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 34 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
2: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Sivas yolunun 57 ila 61. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek, Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kredin Akbank, kredin Akbank, kredin Akbank'ta. Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ama dememek için Emma Sigorta.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
5: Bebişim gel.

0: faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: 31 Ağustos tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 4000 liraya, seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Erkan kaptanımız yollarda dinliyor bizi. Antalya Kemer yolunda. Serviste dinliyoruz Melis ablacığım. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı rica etsek olur mu acaba demiş. Olmaz mı? İstediğiniz Ferdi Baba olsun yeter ki. Tam böyle babalar resiteline geçiş yaptığımız sırada. Bir önceki saatte bir kralcımıza söz vermiştim. Babası için istemişti Ferdi Tayfur şarkısını. Abla bir de mümkünse bu şehrin geceleri olabilir mi diye sormuştu. Ben de ayarlamaya çalışacağım, seni kırmayacağım dedim. Sözümde duruyorum. Babalar resteline Ferdi Baba ile başlıyoruz. Müslüm Baba ile devam ediyoruz. Orhan Baba sahneye çıkacak. Final bugün İmparator'la. Şöyle müsaitseniz, etrafı çok rahatsız etmeyeceksek, radyoların sesi açılabilir bu şarkılar çünkü kısık sesle dinlenmez sevgili kralcılar.

aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan? Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın. Tepeden tırnağa sırzıklam oldum. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonlu Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Yapı Kredi bir adım önde.
10: Tablet deyince vatan.
8: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Yapı Kredi bir adım önde.
11: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil Budur hissi.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize huzur lazım.
15: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy S25 Fe 5G 8'e 256 GB akıllı telefon 40.999 liraya. Samsung

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın. Uyarı.

15 Ağustos 2026 Cumartesi günü öğleden sonra saat 2'de buluştuk dinleyicilerimizle. Güzel şarkılarımızı paylaştık. Arada bir sohbet ettik, muhabbet ettik, hal hatır sorduk. Bana müsaade şarkıları şu dakika itibariyle çalmaya başlıyor. Sevgili kralcılar, çok çok teşekkür ederim her birinize. Yürekten dinlediğinizi, çok uzak bile olsak, aramızda mesafeler bile olsa hissedebiliyoruz Kaptan Köşkü'nde. Var olun, sağ olun. Pazartesi günü akşam vakti güneşi batırırken Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda sağlık sıhhat olursa yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşça kalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ila 61. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Avrupa aşırı sıcaktan kavruluyor, kuruyor. Yaşlı kıtada sıcak hava dalgalarının ve kuraklığın sonu gelmek bilmiyor. İngiltere'den Romanya'ya, Bulgaristan'dan İtalya'ya kadar bütün Avrupa kuraklığın pençesinde. İngiltere'nin %71'inde resmi olarak kuraklık ilan edildi. Orta Avrupa ülkelerinde de benzer bir manzara var. Macaristan'da Tuna Nehri'nde su büyük ölçüde azaldı. Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğinin kaynağını belirlemek için çalışmalar devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimleri sıkılaştırdı. 6 ilde 19 tesisin faaliyetleri durduruldu. 52 tesise 118 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Adana'da ise tarımsal drenaj kanallarındaki mikroplastikler dikkat çekti. Sudan numune alındı. Sıfır Atık Vakfı Akdeniz ve Ege'de plastik kirliliğine karşı saha çalışması başlatıyor. İlk etapta Antalya, Mersin, Muğla ve Adana'da saha çalışması yapılacak. Sahadan elde edilecek bulguların plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik somut çözüm önerilerine ve politika geliştirme çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Orman yangınlarıyla mücadelede kritik rol oynayan yangın havuzlarının sayısı artırılıyor. 55 yeni yangın havuzu daha yıl sonuna kadar hizmete alınacak. Söz konusu yapıların sayısı böylece 4851'e yükselecek. Ege'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk, Gökçeada ile Semadirek arasında Türkiye karasularında 70 ila 120 metre derinlikte ve 2 kilometreden fazla uzunlukta Ege Denizi'ndeki en büyük mercan ormanını keşfettik dedi.

0: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı

0: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Sayın, sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam ediyor. Sayın'ın hafızalara kazınan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Hicran oldu. Sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait Hicran, bu kez Koray Avcı'nın güçlü yorumu eşliğinde yeniden dinleyiciyle buluştu. Duygusal derinliği, etkileyici melodisi ve yıllara meydan okuyan sözleriyle hafızalarda yer eden Hicran, iki sanatçının yorumuyla bambaşka bir kimlik kazanıyor. Koray Avcı ve Ümit Sayın Hicran'la listemizde bu hafta 20 numara. Hicran.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Hicran şarkısıyla Koray Avcı ve Ümit Sayın'ı ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada sözü ve müziği Gülşen Çolakoğlu'na, aranjesi Hüseyin Kırkışoğlu'na ait Aşktan Sabıkalı şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplayan Yaşar İpek var. Sanatçı Aşktan Sabıkalı şarkısıyla listemizin 19 numarasında yerini alıyor. Korkma.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında sözleri Sıtkı Baba'ya, müziği Ali Ekber Çiçek, aranjesi Fatih Ağızkalı'ya ait Haydar Haydar türküsü var. Geçtiğimiz haftalarda yeni teklileri Haydar Haydar türküsüne farklı bir yorum getiren Karaf grubu 18 numaranın sahibi oluyor. 14.

Kral 20. Geldik en Kral 20 listemizin 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e şahit olan Baboş'la 17 numaraya yerleşiyor.

Çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında Baha'nın Dönüş Projesi'nin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tan Taşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum var. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu, Tan Taşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tan Taşçı En Kral 20 listemizde bu hafta 16 numarada.

soldum. En Kral 20 listemizin 15 numarasındayız. 15 numarada geçtiğimiz haftalarda sözleri Mustafa Yaşamış, müziği İlyas Tetiğe ve düzenlemesi Berkar'da Büken imzalı Bulunur Elbet şarkısıyla Linet var. Dillere pelesenk olmuş unutulmayan şarkıyı kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı listemize 15 numaradan giriş yapıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında yeni teklisi Atlatırım'ı müzik severlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı 14 numarada yerini aldı.

Listemizin 13 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor sanatçı. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albüme adını veren Tanımam şarkısının sözü ve müziği Serkan Kaya, aranjesi ise Suat Aydoğan imzası taşıyor. Serkan Kaya Tanımam'la bu hafta 13 numaraya yerleşiyor. Seni...

En Kral 20 listemizin 12 numarasında Sammy Cenk bulunuyor. Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Sammy Cenk, En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada Mahzun Kırmızıgül'ün Gönlümdeki Şarkılar albümünün ikinci çıkış şarkısı Benim İçin Üzülme var. Sözü ve müziği Ali Tekin Türe'ye, düzenlemesi sanatçıya ait Benim İçin Üzülme ile Mahzun Kırmızıgül bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 10-16 Ağustos

0: vatanbilgisayar.com'da.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam.net.
4: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
5: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ila 61. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: En Kral 20.
6: Listemizin 11 numarasında Benim İçin Üzülme şarkısıyla Mahsun Kırmızıgül'ü dinledik. 10 numaradayız. Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile listemizin bu hafta 10...

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında geçtiğimiz haftalarda bir numarada ağırladığımız sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzik severlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkı da Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizin 8 numarasına yükseliyor.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında yeni teklisi Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı listemizin 7 numarasında.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından Bir Teselli Vere kendine has yorumuyla hayat veren Mahsun Kırmızıgül'e Orhan Gencebay da sürpriz yaparak Bir Teselli Ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül Bir Teselli Ver'le listemizde bu hafta 6 numara. Söyle.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Karışık Kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la listemizin 5 numarasında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Dondurmaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde dondurmalarda aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
0: İlaç gibi radyo.
9: En kral 20.
10: En kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler, En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numara. Belki...

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Ara Beni Lütfen şarkısıyla Sakileri dinledik. 3 numaradayız. 3 numarada dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı Eller Üzer'le listemizin 3 numarasında yer alıyor.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: yandın yeri.
1: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
2: En Kral 20, 20 numara.
3: Ne dağlar diz çöker önümde ya.
2: On dokuz numara.
4: Varsın bir kere de, çalsın davullar, dengim olmayan.
2: 18 numara.
5: Var cümlemde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar.
2: 17 numara.
6: Mamaş bir derdim var sorma, derdimin.
2: 16 numara.
7: Bir

0: numara. Üç numara.
1: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünya dayanamazsın.
0: İki numara.

0: En Kral 20.
1: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında Kayıp Persona isimli yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümünde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le En Kral 20 listemizde bu hafta yerini koruyarak zirvenin sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
5: Uyarıyoruz.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 15 Ağustos Cumartesi, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dün başkent Ankara'da görkemli bir etkinlikle kutlandı. AK Parti'nin geçmiş eserleri ve gelecek vizyonu tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin çeyrek asırlık siyasi yolculuğunu, iktidar döneminde hayata geçirilen yatırımları ve Türkiye'nin gelecek hedeflerini anlattı. Önümüzdeki 50 yılın planlandığını belirtti.
2: Bugün çok özel, tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak çeyrek asrı devirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu partiyi millet kurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl. Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz. 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyorum. Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktım. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim.
1: Gecede İyi Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karataş'la Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'la Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti'ye geçti. Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun da aralarında yer aldığı 7 ilçe belediye başkanı da AK Parti saflarına katıldı. Bu katılımlarla birlikte AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı da 280'e yükseldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturmada imha edilen belge parçaları İstanbul'da bir evde bulundu. Çuvallar dolusu belge kalıntılarına el konuldu. Yolsuzluk ve kara para aklaması suçlamasıyla başlatılan soruşturmada gözaltındaki 37 kişinin emniyette işlemleri devam ediyor. Yine Ankara'da suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı. Daltonlar ve Baygaralar suç örgütleri adına hareket ettiği tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyonda adli süreçteki çocukların içinde bulunduğu 3 kişi için adli kontrol hükümleri uygulandı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor. Diyarbakır'dan bugün nişan için Muş'a giden aileyi taşıyan bir minibüs devrildi. Aralarında çocukların da olduğu 7 kişi öldü, biri ağır, 9 kişi yaralandı. Giresun'da önceki akşam dere taşkını sonucu sele kapılan araçta 2 kişi kaybolmuştu. Arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Orta Doğu'ya uzanalım. İran Genelkurmay Başkanlığı, Amerika ve İsrail ile süren savaş sırasında 2 uçağının düştüğünü, 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor. Lübnan'ın güneyine düzenlenen son saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Endonezya'nın Flores adasında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 47'ye yükseldi. Bölgedeki yıkım nedeniyle depremin merkez üssüne henüz ulaşılamadı. Yükseköğretim'de öğrenci affı başvuruları başladı. Aftan yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiğinin kesildiği üniversitelere başvurmalı. İlişiği kesilmeden önce alınan derslerin sayılıp sayılmayacağına üniversiteler karar verecek. Mezuniyet için maksimum 7 yıllık azami süre şartı da devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, önceki aflardan yararlananların da kapsam içinde olduğunu açıkladı.
3: Daha önceki aflardan yararlananlar da yararlanmayanlar da bu aftan istifade edebilecekler. Mevcut öğrenciler içerisinden de aftan istifade edebilecek olanların olması hasebiyle başvurdukları takdirde yaklaşık 500,000 ilişiği kesilmiş öğrencinin başvurabileceğini değerlendirebiliriz. İlişiği kesilmiş bir öğrenci kaçıncı sınıfa? Üçüncü sınıfa intibak ettirildi. 5 sene içerisinde bu öğrenci ne yapmak durumundadır? Lisans bölümünü bitirmek zorundadır.
1: İstanbul'da yarın gerçekleşecek 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapanıyor. Sabah saat 4.45'ten etkinlik sona erene dek Beykoz Üsküdar hattı, TEM FSM güzergahları ve Sarıyer Beşiktaş hattında düzenlemeler yapıldı. Ayrıntılar Emniyet Genel Müdürlüğü sayfasında paylaşıldı. Spor bülten öncesinde bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral Otobüsü yarın da İzmir'de turuna devam edecek. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor.
1: Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi playoff turundaki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş'ın Litvanya temsilcisi Hradek Kralove ile karşılaşacağı maça Alman hakem Tobias Teller atandı. Trabzonspor'un Macar ekibi Frank Varos'u konuk edeceği maçta ise Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pazac görev yapacak. İki maçta perşembe akşamı saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçına başkentte çıkıyor. Sarı lacivertliler saat 21.30'da Gençler Birliği'ne konuk olacak. Trabzonspor'sa Süper Lig'de yeni sezonu İstanbul'da açacak. Bordo Mavililerin Kasımpaşa'ya konuk olacağı mücadele saat 19'da başlayacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

görürsem o günden önce yani öylece de gibi görünüyor. Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Ve de uyarına gelirse tepemde bir de çınar olursa taşmaş da istemez.

0: En Kral 20 liste programımızın hemen sonrasında hafta sonu seyrinde huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de Kaptan Şener'le yolculuk vakti. 15 Ağustos 2026 günlerden cumartesi hafta sonu seyrinde şarkıları, duyguları paylaşmak adına buluştuk yine. Umut ediyorum gününüz güzel geçiyordur. Cumartesi akşamınız da şimdiden çok güzel olsun diyelim. Buyurun, hazırsanız akşam güneşi vakitlerine doğru adım adım ilerlerken şarkıları paylaşmaya devam edelim. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le hafta sonu seyri başlıyor. Kral,
1: Kral efendim. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz zaten sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Seyrimiz, yolculuğumuz devam ederken iletişim bilgilerini paylaşma vakti geldi. Sizler de tabii ki program içerisinde mesaj gönderebilirsiniz. Ben de elimden geldiğince, biraz zaman da yettiğince böyle dillendirmeye gayret gösteriyorum. Hafta sonu seyrinde yine selamlayalım kralcılarımızı. Nerelerden takip ediyorsa güzel yürekleri selamlamayı unutmayalım. Sevgili Funda dostum, başkente bir selam olsun. Şener'cim yoldayız diyor. Kulaklarını çınlatıyoruz. Zafer abi, Tolga, Canan, Ömer ve benim için bir şarkı mümkünse diyor. İyi yayınlar demiş. Başkente bir selam gönderelim sevgili Funda dostuma. Evet, yüreğine sağlık. Yollardaki bütün kralcılar, hepinize iyi yolculuklar. Ebru öğretmenimiz İzmir'den Karşıyaka'dan takipteydi. Selam olsun diyelim ve bakalım burada kim varmış. Sema Doğan dinliyor bizi. Ne diyor? Güne bir söz bırakmış o da. Gönlü güzel insanların gönlünde olmak güzeldir. Kalp buradan çarpar. Onlar oradan duyar işte diyor. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Hoş geldin Can Kaptan'ı, yayınlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Nasılsın Can Kaptan? Keyfin bol olsun. Tüm şarkılar size ve Doğan ailesine gelsin.

hayırlı akşamlar demiş. Gölbaşı'na bir selam gönderelim o halde. Emine Hanım, Hollanda'ya bir selam olsun. Hemen bakalım ne yazmış. Güzel yüreklim Kaptan Şener. Dünyada birçok insan var. Kimi mutlu, kimi mutsuz, kimi ağlayıp, kimi gülüyor. Hayat hep ileriye bakarak yaşanır ve daima geriye bakarak şükredilir. Sevgi dolu hafta sonu diliyorum demiş sevdiklerine. Tüm şarkılar, türküler senden kalplere şifa olsun demiş. Bir de söz göndermiş. Yükün ağır geliyorsa onu parçalara böl. Büyük taşlar kapıdan geçmez ama küçük taşlarla yolunu döşeyebilirsin diyor. Güzel söz, teşekkür ediyoruz. Pelin Hanım dinliyor. Bizim de bugün son günümüz diyor. Yarın akşam dönüyoruz. Bodrum'dan selam olsun demiş. Pazartesi İstanbul'dan selamlarım inşallah. Sizlere de iyi yolculuklar dileklerimizi iletelim o halde. Evet, sevgili anneciğinize, mamiye ve sevgili yarene selam olsun diyelim. Şarkılarımız turna ailesine de armağan olsun. Efendim ilk mesajlardı, dillendirdik. Sizler de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Nereden göndereceksiniz? Kral FM WhatsApp hattı 0532-703-92-0 ve Instagram'da Kral FM Kaptan Şener profilinden sizler de yazabilirsiniz. Ben de böyle vakit buldukça işte dillendirmeye gayret göstereceğim. Şimdi güzel şarkıları paylaşmaya devam edelim. Efsaneler sizler için çalıyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
4: Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
5: Rösev hayat verir.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
7: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
8: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Sevgili Tuğba Zaman demiş ki babalar resitalini çalarken bir değil artık iki Müslüm Baba. Yetmiyor diyor, kesmiyor. Kötü alıştırdım vallahi demedi deme demiş. Hoş geldin kaptan, sefalar getirdin, iyi yayınlar. Tekrar selamlar diyelim sizlere de. Hemen bakalım şöyle. Evet, Nursel Koç takipteymiş, selamlarımızı iletelim. Turgay Varol, hayırlı akşamlar, hoş geldin kaptan, iyi yayınlar, kolay gelsin, selamlar, hayırlı hafta sonları diliyorum demiş. Sizlere de güzel bir hafta sonu olsun. Mehmet Ali kardeşim de dinliyor yine Tavas'tan. Festivalimiz var abi bugün diyor. Merve Özbey gelecek, sahnede olacak. Şehir çok hareketli. Çıkın çıkın gelin gari demiş. Eyvallah kardeşim, selamlar olsun diyelim. Tavas'a selamlarımızı iletelim. Efendim, bir nostalji rüzgarıyla böyle ilk saati tamamlayacağız sevgili kralcılar. Şarkılarımız, sohbetimizle ikinci saatte yine hafta sonu seyrinde sizlerle birlikte olacağız. Şimdi bu güzel şarkılarla ilk saat bir noktalansın. Alemin kralından hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi zamanda yolculuk vakti.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde batıda rüzgarlar hızını azaltıyor, güneyde yağış geçişleri devam edecek. Yarın İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 28, İzmir parçalı bulutlu 33, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 34 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Sivas yolunun 57 ila 61. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek, Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.

0: 95 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

İkinci saate hoş geldiniz efendim. Hafta sonu seyrinde şarkıları, türküleri, sanat müziği eserlerini, arabesk müziğin olmazsa olmazlarını, fantazi müziğin o güzel eserlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Umut ediyorum akşamüstü, cumartesi böyle gün batımı vakitleri keyifli, güzel geçiyordur. Bulunduğunuz ortamlara selam olsun diyelim her nereden dinliyorsanız. Yollardaki kralcılara iyi yolculuklar. Hafta sonu demeden mesela.

mesaide olan çalışanlar vardır mutlaka. Onlara da bir iyi mesailer dileklerimizi iletelim. Görevleri başındaki kahramanlarımız, biz böyle hani aman dediğimizde onlar yetişiyor ya. İyi ki varlar, müteşekkiriz. Bütün askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız gibi meslek grubunda olan tüm güzel yüreklere selam olsun. Mukatsız iyi nöbetler, iyi görevler diyelim. Ve istirahatteki dostlarımıza da yine güzel bir cumartesi akşamı diyelim. Gönlünüzden geçtiği gibi olsun akşamınız efendim. İkinci saate hoş geldiniz. Buyurun, hareketli karşıladık. Şöyle güzel türkülerle devam edelim seyre.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
3: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve...

0: Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya. Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
1: Migros, hepimize iyi gelecek. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Yolculuğumuz, seyrimiz devam ediyor. İkinci saatimizde şöyle güzel şarkıları paylaşırken, böyle ne güzel hareketli şarkılarla değil mi? Nursel Hanım, selam olsun diyelim. Dinleyicilerimiz böyle o hareketli, ritimli, güzel türkülerimizde biraz keyif almışlar belli ki. Kaptanım, farkında mısınız? Eskiden dışarıda yemek yemek lükstü diyor. Şimdi evde yemek de lüks olur hale geldi. Her şey mutfak masrafları, ateş pahası olunca diyor. Evet, iyi akşamlar. Ben de buradayım. Yoklamadık, yerimi aldım. Sizleri can kulağıyla dinliyorum. Sağlık, sevgi ve muhabbetle kalın demiş Filiz Kıtay. Aynı zamanda bu tespiti yapmış. Ve bakalım burada kim vardı? Durdane Hanım Hollanda'dan. Hoş geldin, sefalar getirdin değerli kaptanım. Çok güzel, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Her gün bizlere verilen bu yaşama şansını da hakkıyla yaşayabilmek gerekiyor. Ve yanı sıra ruhumuzu iyiliklerle ve güzelliklerle beslememiz en güzeli. Farkındalığa ulaşmış, evrilebilmiş günler ve yıllar diliyorum. Evimizde yine seni misafir ediyoruz. Hollanda'dan selamlar, kucak dolusu sevgiler, saygılar demiş. Selam olsun diyelim biz de Hollanda'ya. Yüreğinize sağlık o güzel paylaşımlar için. Semih Kocabaş, selamlar olsun diyelim. Tülay Keskin güne söz bırakmış herhalde yine. Bakalım şöyle. Ne güzel demiş Yıldız Kenter. İnsanların beni son ana kadar hayal kırıklığına uğratmalarına müsaade ediyorum ki onları hayatımdan çıkarırken hiçbir suçluluk kalmasın demiş. Eyvallah, belki bu sözü ulaştırmış. Nuran Hanım, o da selamlarını iletmiş yine İzmir'den. Sıcak bir İzmir akşamından selamlar, sevgiler diyor. Ne güzel demiş şair. Hatası olmasa da kaybeder insan. Bazen çok sevmekten, bazen çok değer vermekten, en çok da iyi niyetinden kaybeder. Katılıyor muyum? Kesinlikle, iyi niyet suistimale çok açık bir durum çünkü. Adana'dan yine Ayten ablamız yazmış. Kaptanımız, canımız, huzurlu güzel akşamların olsun. Hepimize güzel bir akşam olsun değil mi? Evet, güzel bir hafta sonu dilemiş o da. Kaptanım, bugün doğum günüm diyor. Oo, ne güzel. Nice güzel yaşlarınız olsun Ayten ablamız. İyi ki doğmuşsunuz diyelim. Ve bugün doğan bütün kralcılar, sizler de efendim. İyi ki doğmuşsunuz. Bir de söz göndermiş herhalde. Ne diyor? Emek görülmemişse mesafe haktır. Değer bilinmemişse sessizlik en büyük cevaptır.

Emeğinizin ve değerinizi bilmeyen insanlar için boşa zaman harcamayın. Güzel yayınlar. Seni seviyoruz demiş. Selamlar olsun diyelim. Paylaşım için teşekkür ediyoruz. Tekrar doğum gününüze kutlu olsun. Muhterem ablamız yazmış. Hoş geldin kıymetli kardeşim. Güzel bir cumartesi akşamı geçirmen dileklerimle. Keyifli yayınlar. Ben her daim buradayım. İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Pazar günün gönlünce olsun. Allah'a emanet olacağım diyor. Muhterem ablamız, yüreğinize sağlık. Bu arada sadece tabii pazar günü değil, biraz bir müsaade isteyeceğim artık ben de. Vakti geldi. Hem önümüzdeki hafta malumunuz sevgili kralcılar, bahsetmiştim, bir motosiklet festivalimiz vardı. Ben de şöyle bir yayıncı arkadaşlarımın çıktığı gibi bir iki hafta bir müsaade isteyeceğim. Sevgili kralcılarla biraz bir es vereceğiz. Tekrar enerjimizi depolayacağız ve birlikte olmaya devam edeceğiz inşallah. O yüzden bu cumartesi yayınımızı tamamlayalım. Önümüzdeki iki hafta böyle bir istirahatte olacağız artık. Tatil sürecimizi biz de yaşayalım. Şimdi şöyle güzel şarkılarla ikinci saate yolculuğa devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İremsak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Uyarıyoruz.
5: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
4: Uyarıyoruz.
6: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Evet, geldik artık veda kısmına. Bugünkü seyri tamamlayalım. Sevgili Mustafa kardeşim selamı olsun. Abi diyor Kuşadası'nda kebapçıda dinliyoruz hatta demiş şu anda. Burası da seni dinliyor demiş. Selam olsun oradaki bütün güzel yüreklere. Bizleri dinleten işletme sahibine de selamlarımızı göndermiş olalım. Şenay Hanım iyi tatiller olsun. Sesi dili damağı kurmuş bir Şener var gibi diyor sanki. Sesiniz öyle geliyor demiş. Yo gayet bilmiyorum size öyle yansımış. Bende iyi durumlar, bir sıkıntı yok yani. Peki. Emine Hanım teşekkür ediyorum, sağ olunuz, yüreğinize sağlık. Güzel dilekler için. Asiye Kuru dinlemedeydi. Bugün benim de doğum günüm demişti. Ciddi bir hastalıkla uğraşıyorum. Şunu anladım. Zaman bitince değerliymiş diyor. Eskişehir'den Asiye Hanım, iyi düşünün, güzel düşünün. O kötü dediğiniz hastalıkları hatta düşünmeyin. İnşallah bir an önce de sağlığınıza, o dinç halinize kavuşun diyelim. Dileğimiz, temennimiz bu yönde. Şifa olsun diyelim ve iyi ki doğmuşsunuz. Hayatınızda size önemseyen, size değer veren birçok yüreğin olduğunu da unutmayın bence. Gülay Hanım değil mi? Samsun'dan takipteydi o da. Yaz aşığı biriyim. Yazın keyfini çıkarırken sizleri de ihmal etmeden zevkle dinliyorum. Yoklamada yerimi almak istedim demiş. Eyvallah, iyi tatilleriniz olsun diyelim sizlere de efendim. Selam olsun Samsun'a. Ve daha ismini sayamadığım nice kralcımız vardı. Çok çok teşekkür ediyorum o güzel mesajlar için. Bugünlük ve bu yıllık bizden bu kadar deme vakti geldi. Efendim bir iki hafta böyle yıllık iznimize çıkalım biz de sevgili kralcılar. Önümüzdeki hafta sonuna doğru 20'si ile 23'ü arasında Yalova'da, Çınarcık'ta olacağım. İstanbul'un Yıldızları Motosiklet Festivalimiz vardı. Orada hem ben de dostlarımızla birlikte o güzel festivale katılacağım. Hem de işte mikrofonu elimize alırız herhalde yine, bilmiyorum. Görevimizi yerine getiririz tabii ki. Her birinize güzel günler diliyorum. Lütfen anın tadını çıkarın. Kıymetli olduğunu da unutmayın asla. Çünkü dün geçti gitti ve geride kaldı. Düne bakıp ancak şükredebiliriz. Gelecek henüz belli değil. Planlar yaparız, hayaller kurarız ama gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi, orası tartışılır. O yüzden çok da plan yapmaya gelmiyor yani gelecek. Siz yine güzellikleri tohumlayın ama. Peki elimizde ne var? Şu an var. Evet, bugün ve şu an var. O yüzden bugünün ve anın kıymetini bilerek yaşayın. Birkaç hafta sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul tatile gider.

Çaya karanfil katardım, kattım. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardım, kattım. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş? Bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına. Yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni. Hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum. Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum. İçine karanfil katıyorum. İçemiyorum. Usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de acıyı.

denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. Ah pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kilim, odadaki halı, pencereler kapalı, hiçbir şeye dokunamıyorum. Dön, dön sevgilim, sensiz yapamıyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, Mediamarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir gönlüm var.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Anahtar teslim mutluluk.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Anahtar teslim mutluluk.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat.
5: Dikkat.
4: 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede.

0: Kral FM'de unutulmayanlar.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

0: gözlerime doldu sanki gözlerim. Ruhumu ısıttı sanki sözlerim. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için sevdim.
1: İlaç gibi radyo.

İlaç gibi radyo. Beni bırakıp gittiğin o gün var ya, sanki dünya durdu. Her şeyin sonu gibi.

0: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

0: İnsan sevgiyi kolay bulamaz. Sevgi fedakarlık demektir. Hele aşkta gurur hiç olmaz gülüm. Çekip gitmekse zaten çözüm değil. Seviyorsan, seviyorsan ne olursun geri gel.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi, ama bildiğim bir şey var, herkes mutlu olsun derken,

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Halkın Radyosu, Halkın Sesi. Kral FM.
2: Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

ellerimi tutmasa eğer, gözlerin gözlerime bakmasa eğer, yüreğin aşkımla çarpmasa eğer, ölürüm o zaman, yaşayamam ben. Ölürüm o zaman, yaşayamam ben.

ellerim tutmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğin aşkımla çakmazsa eğer, ölürüm o zaman, yaşayamam.

Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzüme asıp gittin. Benim kahrım yokluğa.

0: gönüllerin kralı, Kral FM.
1: Canım diyordun severken beni, hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin, hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildim? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git, beni unut artık.

nasıl ayrılık, bu nasıl veda? Gözlerin kal diyor, dudakların git. Bakışın anahtar, sözlerin kilit. Ellerin aç diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim delireceğim. Gözlerin kal diyor,

şehir. Yalnızlık yıkılmış bomboş şehir. Kaç sevda, kaç sevda kül oldu böyle kim bilir. Gözyaşın kal diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam, kalırsam kalbimi yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim delireceğim. Gözlerin kal diyor, dudakların git.

Duvardan insin mi resimlerimiz? Yabancı olsun mu isimlerimiz? Ya o deli dolu gecelerimiz? Anılar kal diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam, kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim delileceğim. Gözlerin kal diyor, dudakların git. Gözlerin kal diyor, dudakların git.

0: kervansın, gözlerim kervansın.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.